Açlıktır başlamış, neylersin, neylersin, elde silah kalmamış. Karanlık bastırmış şehir.